0: Businessman and cultural supporter Osman Kavala was taken into custody in Istanbul.
1: Osman Kavala gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Kavala ein Staatsfeind.
2: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3: There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala.
4: Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
5: Lebenslange Haft, so lautet das Urteil des Gerichts in Istanbul gegen den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala.
6: The focus of my life is the unbelievable injustice and discrimination my husband has faced.
7: Mağduriyet bulunuyor.

0: Businessman and cultural supporter Osman Kavala was taken into custody in Istanbul.
1: Osman Kavala gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Kavala ein Staatsfeind.
2: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3: There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala.
4: Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
5: Lebenslange Haft, so lautet das Urteil des Gerichts in Istanbul gegen den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala.
6: The focus of my life is the unbelievable injustice and discrimination my husband has faced. I imagine you'd like to talk to me about that.

0: fazla olan açmayı zaten bu tamam. Biraz.
1: İşte böyle oldu.
2: Osman Kavala'nın da
3: Osman Kavala's case concerns everyone.
2: Çünkü bir suç yok.
3: Because there's no crime. Ancak, things like this

0: Businessman and cultural supporter Osman Kavala was taken into custody in Istanbul.
1: Osman Kavala gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Kavala ein Staatsfeind.
2: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3: There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala.
4: Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
5: Lebenslange Haft, so lautet das Urteil des Gerichts in Istanbul gegen den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala.
6: The focus of my life is the unbelievable injustice and discrimination my husband has faced. I imagine you'd like to talk to me about that.